0: Sen bir yap bir tane.
1: Çarşar tekrar.
0: Sensory one, same traffic. 10-7 RDG'ine.
1: Sensory one, 10-7 RDG'ine.